Çiçəklərgə bürkəndim min vatanını giyohlardan urgandim. Menge azal aziz bolgan baridan beşigimdan talpingan paytlarimdan umr ko'rgan har keksayu qaridan mehnatlarin yodlab o'sdim bag'ridan paykallarin kokillarday o'rgandim men vatanni egatlardan o'rgandim ushoq noning qadri ming elga ma'lum dars oldim men suvlar ichgan mahalim bulbullarning tillarida shu ta'lim o'zing ustoz o'zing mangu muallim hikmatlardan qurgandim men vatanni zahmatlardan o'rgandim men vatanni hikmatlardan qurgandim men vatanni zahmatlardan o'rgandim men vatanni